for. Fa'avavene loi le papa tue tue dental. Ma fa'aunga lo community services card. Ise iai lo nifo ile nao le fa'ase fulu tala. E fa'ya fo'i nifo aroi fa'ai ila lo smile. Susu mai, beva la'au mai ile